ni yadi enti na yapa. Yadi ama yabo form. Yadi ama mani maguase. Yadi ama mina fufu asreme.